0: bastan sakın koy yanına. Babayım dinle sabah yanına.
1: Ye ye ye ye ye.
0: Sen dinle o sıma fuhu parla. Babayım bir de sürdü ya çabuk yine. Tüm nikah komenim.